تن بو آشتیه بو دوستانیه براتیه پشتگریه برا غینیم بسترین.

Nerede nasıl görsem aklımı başımdan alır ağzı. Saçları şıra köpüğü desem kaşları bıçak izi kırmızı. Yakut pullarımı desem ne bu görkem, kanlı göz bebeklerindeki yazı. Beni nasıl büyüledi bilmem, kirpikleri, kirpikleri, örümcek.

istersem sevdim jilet diyen kızı. Göğsündeki kumrulara değsem gagaları söyledi kırmızı. İçersek kezap içer hem sarhoş da olmaz azıp bazı. Yasak bölgelerine insem tüyleri ısırgan kırmızı. Gece gündüz tek düşüncem kaşıklarımdaki ince sızı.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.

0: araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Radyo Wenk. Radyo Wenk. Kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi, kaçıbaçı, kambalaçi, kuluçi, malaçi, kaçıbaçı, kambalaçi, kuluçi, malaçi, kaçıbaçı, kambalaçi, hokus pokus, salami.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
1: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا حس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوبی را مکه. بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرایر ممکنو. مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یان زی آلو 350 هیره.
2: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
5: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
6: Saraylı künefe ve katmer.
7: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
6: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
7: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
6: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
7: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
6: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
7: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
6: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
7: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de Saraylı Künefe'ye bekliyoruz.
6: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
7: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
6: Telefon: 0501 011 02 02.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
10: İmdat, yardım edin. Hı? Kimse yok mu?
11: Sadece bir kez kendim için bir şey yapmak istedim.
12: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kehribar'la Boncuk, Kayıp Robot, ormanda yaşayan bilim insanı Palaz Efendi uzun yıllardır üzerinde çalıştığı robot projesini sonunda tamamlar. Ruzi adını verdiği bu gelişmiş robot aktif hale geldiğinde Palaz Efendi'yi analiz eder ve ona sevgiyle Palaz Baba diye hitap etmeye başlar. Kısa sürede aralarında güçlü ve duygusal bir bağ oluşur. Ancak Ruzi'nin şehir merkezindeki büyük tanıtımı sırasında beklenmedik bir olay yaşanır. Ruzi aniden ortadan kaybolur. Bu gizemli kayboluş yalnızca orman ya da büyük bir paniğe neden olmakta kalmaz. Medyanın ve herkesin dikkatini de üzerine çeker. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Orhan Bal yapmakta. İyi seyirler.
13: Orman ya da eğlence başlıyor.
14: Onu bulmak için her şeyi yapacağız.
15: Bulmamız gereken kayıp bir robot var.
16: Lütfen onu bul çocuklar.
8: Sinevizyon. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Bu bir yeniden iletim.
1: Kolab hejano, gandino, bajarino, dane sebe peşte xawe, le ser taşte, nav arabe, çele ser karbi, çele bostan, le bajer bi anji gundan, dem demane jia sebe heye. Ben radyo etke mevane, mevane bername ya slavo kolab, ku dengo rangi civakiye. Be kele can be dakhazo heviyen ve, be enge rojen hafteye, taşte ya rahi deruniya kwa, be bername ya slavo kolab, derbas bikin.
2: Ve pişkiriya bambilet.com.tr slavoglav despedike.

0: Le bajarı dirukî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê tên vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
0: www.bambilet.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیانه روشنه ده و شواره گله کی پیویس به دبامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هند کارن هم بلیت نشانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و اف مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبا آگاهی زده تر

0: تو جی دکاری دی جیان آخو در رو پلک نو وکی هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیز کرن جی به نجداریه تی درباز کرن جبیر نکه به پشتگریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-05-16 Anji Alo 153
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özen fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25 Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Öpüşgirya bambilet.com.tr Slavuglav berdevamdike.

Listen.

0: www.bambilet.com.tr/slavuglavkadia.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: No, venge shmo.

0: Kar Yap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Kar Yap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: تزیه اشکنا جویا خود یو ریپلن نوا کری. تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شهورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Saraylı künefe ve katmer.
7: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
6: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
7: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
6: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
7: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
6: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
7: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
6: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
7: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
6: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
7: Adres Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
6: Telefon 0501 011 0202.
8: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli, tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyel tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
1: Can Ciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Ciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Ciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Ciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Hepimiz Mandalorlu bir ödül avcısıyla bir çocuğun hikayelerini duyduk.
1: Sadece imparatorluk savaş suçlularını avlarım. Elimdeki tüm kötüleri teker teker yok edeceğiz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Star Wars, Mandalorian ve Grogu. Karanlık İmparatorluğun çöküşünün ardından geriye kalan savaşçılar galaksinin dört bir yanına dağılmıştır. Yıkıntıların arasında yükselen yeni cumhuriyet, başarılı isyanın zorluklarla elde edilmiş kazanımlarını korumaya çabalarken, deneyimli bir Mandalorialı, ödül avcısı olan Din Djarin ve onun genç himayesindeki Grogu'dan destek alır. Bu ikili, Rota ve Hutt'u kurtarmakla görevlendirilirken, parçalanmış imparatorluğun dört bir yana dağılmış az sayıdaki savaş ağası, yeni düzeni istikrarsızlaştırma ve iktidarı yeniden ele geçirme girişimlerini sürdürmektedir.
0: Bize bir profesyonel gerek.
1: Sıkı tutun.
0: Onu korumak için yanında olmadığında ne olacak?
1: İyi misin?
2: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenini John Favreau yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Pedro Pascal, Sigourney Weaver ve Jeremy Allen White var. İyi seyirler.
3: Mandalorian, acı çekeceksin. Sonra da sıra ona gelecek.
4: Canavarlar. Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
1: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lehmacun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
2: تو جی دکاری دی جیان آخو در رو پلک نو وکی هر چقاس جار نان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن جبیر نکه به پشتگریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شعورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهیدلکی پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
4: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli, tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536-396-0254. 0536-396-0254.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532-489-7424.
7: Kazandırır. No, Wing, Wing'e şimal.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi içinde gerilimler bizi ilgilendirmiyor derken, barış ve demokratik toplum sürecine katkının tüm siyasilerin görevi olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, barış ve demokratik toplum süreci kapsamında yürütülen komisyon çalışmalarında partiler arasında önemli bir uzlaşma zemini oluştuğunu belirterek, ortada böylesine önemli bir kazanım varken bunu kaybetmemek, oluşan geniş mutabakatın gerisine düşmemek lazım dedi. CHP'den 111 milletvekili ortak bir açıklama yaparak olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada yaşanan krizin ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir denildi. CHP'li 27 milletvekili ise çağrıya katılmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu'nun mutlak butlan kararı ile görevden alınan Özgür Özel'in yapacağı CHP Meclis Grup Toplantısı başvurusu Meclis Başkanlığı tarafından kabul edildi. CHP Meclis Grup Toplantısı bugün saat 13.30'da Meclis Büyük Grup Salonu'nda gerçekleştirilecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmayan seviyede demokrasimize zarar verici noktaya ilerlemektedir açıklaması yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, siber suçlarla mücadelede kararlılık mesajı vererek siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmalarımızın aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edecektir dedi. Düzce'nin Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'li Akçakoca Belediyesi Meclisi'nde AKP'li meclis üyesi Alev Ünal başkan vekili oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kütle indeksi incelendiğinde 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı 2022 yılında %20,2 iken 2025 yılında %21,8 oldu. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2026 yılı habubat alım ve satış fiyatlarını duyurdu. Yeni sezonda TMO, makarnalık ve ekmeklik buğdayın tonu için 16.500 TL, arpanın tonu için ise 12.750 TL ödeme yapacak. Dün yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen Ahmet Spor Olağan Genel Kurul toplantısında Nait Eren ikinci kez başkan seçildi. Sanatçı Mikail Aslan, Sur Belediyesi ve Sanatçı'nın düzenlediği konserde Diyarbakırlılar ile buluştu. Dağkapı Meydanı'nda düzenlenen konsere binlerce yurttaş katıldı. Kürtçe, Zazaca ve Türkçe olmak üzere sevilen eserlerini seslendiren Aslan'a dinleyiciler de eşlik etti. Diyarbakır Beşnoğlu cezaevinde 10 yıl tutulan Hüseyin Barış, 12 Eylül zihniyetinin halen cezaevlerinde devrede olduğunu belirterek barış isteniyorsa acil bir şekilde adımlar atılıp geçmişle yüzleşilmelidir dedi. Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi. Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Enkasır köyüne 3-5 kilometre uzaklıkta bulunan Dera Derik Manastırı bölgenin önemli tarihi ve inanç merkezlerinden biri olarak biliniyor. Günümüzde büyük bölümü harabeye dönüşen yapı, bakımsızlık ve definecilerin yaptığı kaçak kazılar nedeniyle her geçen gün daha fazla zarar görüyor. Kilisenin yakınında yer alan su değirmeni ve halen kurumayan meyve bahçeleriyle ünlü manastırın etrafında birden fazla kaya mezarları da bulunuyor. Van'ın Saray ilçesine bağlı Avzer Kırsal Mahallesi'nde 28 Aralık 2024 tarihinde asker kurşunuyla hayatını kaybeden Seyit Han Durdu'nun ölümüne dair yok denilen görüntüler askerlerin telefonunda ortaya çıktı. Ayrıca askeri bilirkişi de duruşma öncesi dosyadan çekildi.
Ankara'da Ethem Sarı Sülük anmasında gözaltına alınan gazeteci Sema Bingöl ve 23 kişi adliyeye sevk edilecek. Iğdır'daki Uğurca Gölü eriyen kar sularıyla doldu. Aras Dağları'nda 2200 rakımdaki göl birçok kuş türünü ağırlamasının yanı sıra yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını da karşılıyor. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 4,6 milyar lira değerindeki 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi, Türkiye'de Mayıs ayında farklı tarihlerde yaşamını yitirenleri anarak geçmişle yüzleşmeden toplumsal barış sağlanamaz dedi. Meslek hastalıklarının iş cinayeti olduğunu vurgulayan Dr. Mehmet Zencir, Türkiye'de meslek hastalığı tanı sürecinin sıkıntılı olduğunu belirterek, çünkü ilgili yetkili kurum ve bakanlıklarca işçi sağlığına sahip çıkan somut bir yaklaşım yok dedi. Antalya'nın Serik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 5 işçi kadın yaralandı. Kapıkule sınır kapısından Avrupa'ya dondurulmuş ürün nakleden bir şirketin sahibi Barış Koç, veteriner ve X-ray sayısının azlığı nedeniyle günlerce gümrükte beklediklerini ve denetimlerin de sağlıklı yapılmadığını söyledi.

0: uyarıda bulunarak ABD'nin amacının bölgede ortak refahı sağlamak olduğunu savundu. Taliban'ın 18 numaralı kararnamesini protesto eden Afgan kadınların Yeni Gelecek Hareketi üyeleri bu kararla kadınlara yönelik şiddetin daha da yapısallaşacağını ifade etti. Danimarka'nın geçici başbakanı Frederiksen, ülkenin tarihindeki en uzun koalisyon kurma süreci olan 69 günlük sürecin ardından 4 partili koalisyon hükümeti kurmayı başardığını açıkladı. İran, Mahabad'da 59 Kürt'ün infaz edilmesinin üzerinden 43 yıl geçti. Katledilenlerin mezar yerlerinin hala bilinmediğine dikkati çeken gazeteci Yahya Serhani, "Onlar Kürt halkının hafızasında yerlerini almaya devam ediyor," dedi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 32 derece, Elazığ 29 derece, Mardin 29 derece, Van 21 derece, Urfa 34 derece, Muş 24 derece, Şırnak 27 derece, Batman 33 derece, Hakkari 24 derece, Bitlis 20 derece, Siirt 29 derece, Adıyaman 32 derece. Döviz kurları: Dolar 45.92, Euro 53.53, gram altın 6.697 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wave. Radio Wave.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Tizi eşkena cüya kudu yavri pelane vakeri. تریاکیه زافی وقتان سه که قد هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لاشکنه برا تدوی کردش. خوویر را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شعورمندیه یه تریاکیه یه شارداری آمبدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیه زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539 929 0566 یانزی آلو سو پانجا سوهیری.
3: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: www.bumbleit.com.tr وی مال پریجی بین نکن دشیان روشانه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبا آگاهین زیده تر مال پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
5: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: Saraylı künefe ve katmer.
7: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
6: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
7: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
6: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
7: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
6: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
7: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
6: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
7: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
6: Farkımız künefemiz. Kalitemiz lezzetimizde saklı.
7: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
6: Telefon: 0501 011 0202.
8: Reklamları dinlediniz. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Radyo Wave. Radyo Wave.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi içinde gerilimler bizi ilgilendirmiyor derken, barış ve demokratik toplum sürecine katkının tüm siyasilerin görevi olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, barış ve demokratik toplum süreci kapsamında yürütülen komisyon çalışmalarında partiler arasında önemli bir uzlaşma zemini oluştuğunu belirterek, ortada böylesine önemli bir kazanım varken bunu kaybetmemek, oluşan geniş mutabakatın gerisine düşmemek lazım dedi. CHP'den 111 milletvekili ortak bir açıklama yaparak olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada yaşanan krizin ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir denildi. CHP'li 27 milletvekili ise çağrıya katılmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu'nun mutlak butlan kararı ile görevden alınan Özgür Özel'in yapacağı CHP Meclis Grup Toplantısı başvurusu Meclis Başkanlığı tarafından kabul edildi. CHP Meclis Grup Toplantısı bugün saat 13.30'da Meclis Büyük Grup Salonu'nda gerçekleştirilecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmayan seviyede demokrasimize zarar verici noktaya ilerlemektedir açıklaması yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, siber suçlarla mücadelede kararlılık mesajı vererek siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmalarımızın aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edecektir dedi. Düzce'nin Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'li Akçakoca Belediyesi Meclisi'nde AKP'li meclis üyesi Alev Ünal başkan vekili oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kütle indeksi incelendiğinde 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı 2022 yılında %20,2 iken 2025 yılında %21,8 oldu. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2026 yılı habubat alım ve satış fiyatlarını duyurdu. Yeni sezonda TMO, makarnalık ve ekmeklik buğdayın tonu için 16.500 TL, arpanın tonu için ise 12.750 TL ödeme yapacak. Dün yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen Ahmet Spor Olağan Genel Kurul toplantısında Nait Eren ikinci kez başkan seçildi. Sanatçı Mikail Aslan, Sur Belediyesi ve Sanatçı'nın düzenlediği konserde Diyarbakırlılar ile buluştu. Dağ Kapı Meydanı'nda düzenlenen konsere binlerce yurttaş katıldı. Kürtçe, Zazaca ve Türkçe olmak üzere sevilen eserlerini seslendiren Aslan'a dinleyiciler de eşlik etti. Diyarbakır Beşnoğlu Cezaevinde 10 yıl tutulan Hüseyin Barış, 12 Eylül zihniyetinin halen cezaevlerinde devrede olduğunu belirterek barış isteniyorsa acil bir şekilde adımlar atılıp geçmişle yüzleşilmelidir dedi. Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi. Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Enkasır köyüne 3-5 kilometre uzaklıkta bulunan Dera Derik Manastırı bölgenin önemli tarihi ve inanç merkezlerinden biri olarak biliniyor. Günümüzde büyük bölümü harabeye dönüşen yapı, bakımsızlık ve definecilerin yaptığı kaçak kazılar nedeniyle her geçen gün daha fazla zarar görüyor. Kilisenin yakınında yer alan su değirmeni ve halen kurumayan meyve bahçeleriyle ünlü manastırın etrafında birden fazla kaya mezarları da bulunuyor. Van'ın Saray ilçesine bağlı Avzer Kırsal Mahallesi'nde 28 Aralık 2024 tarihinde asker kurşunuyla hayatını kaybeden Seyithan Durdu'nun ölümüne dair yok denilen görüntüler askerlerin telefonunda ortaya çıktı. Ayrıca askeri bilirkişi de duruşma öncesi dosyadan çekildi.
Ankara'da Ethem Sarısülük anmasında gözaltına alınan gazeteci Sema Bingöl ve 23 kişi adliyeye sevk edilecek. Iğdır'daki Uğurca Gölü eriyen kar sularıyla doldu. Aras Dağları'nda 2200 rakımdaki göl birçok kuş türünü ağırlamasının yanı sıra yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını da karşılıyor. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 4,6 milyar lira değerindeki 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi, Türkiye'de Mayıs ayında farklı tarihlerde yaşamını yitirenleri anarak geçmişle yüzleşmeden toplumsal barış sağlanamaz dedi. Meslek hastalıklarının iş cinayeti olduğunu vurgulayan Dr. Mehmet Zencir, Türkiye'de meslek hastalığı tanı sürecinin sıkıntılı olduğunu belirterek, çünkü ilgili yetkili kurum ve bakanlıklarca işçi sağlığına sahip çıkan somut bir yaklaşım yok dedi. Antalya'nın Serik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 5 işçi kadın yaralandı. Kapıkule sınır kapısından Avrupa'ya dondurulmuş ürün nakleden bir şirketin sahibi Barış Koç, veteriner ve X-ray sayısının azlığı nedeniyle günlerce gümrükte beklediklerini ve denetimlerin de sağlıklı yapılmadığını söyledi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nda mayın döşendiği iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, bölgedeki gerilime işaret ederek Hürmüz Boğazı için anlaşmaya varabiliriz dedi. Tom Barak, Suriye ve Irak özel temsilciliğine atanmasının ardından ilk kez açıklamalarda bulunarak ABD'nin amacının bölgede ortak refahı sağlamak olduğunu savundu. Taliban'ın 18 numaralı kararnamesini protesto eden Afgan kadınların

0: başardığını açıkladı. İran Mahabad'da 59 Kürt'ün infaz edilmesinin üzerinden 43 yıl geçti. Katledilenlerin mezar yerlerinin hala bilinmediğine dikkati çeken gazeteci Yahya Serhani, "Onlar Kürt halkının hafızasında yerlerini almaya devam ediyor," dedi. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 32 derece, Elazığ 29 derece, Mardin 29 derece, Van 21 derece, Urfa 34 derece, Muş 24 derece, Şırnak 27 derece, Batman 33 derece, Hakkari 24 derece, Bitlis 20 derece, Siirt 29 derece, Adıyaman 32 derece. Döviz kurları: Dolar 45.92, Euro 53.53, gram altın 6.697 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi, lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, danıtlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres: Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Le bajare diruki le amede, unjibo revitiek kharine tene ve khandin. جان و جگر اجاق باشه لبند آویه لجان و جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چیکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان Canı ciger

0: Ocakbaşı, jibo kesin ku damade ve gazanen jibo amedi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Sıra, Nazo, Sıra, Ekim Başı, Azo, Sıra, Yağcı, Fatih, Sıra.

0: Reklamlar.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Televisión.
1: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
2: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film, dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shao Kahn'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
4: Geliyor.
2: Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
5: Dünya artık bana ait.
6: Biz diz çökmeyiz.
7: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
8: Gidelim bebeğim.
3: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQuint yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
1: Gösteri zamanı.
9: Buraya gel.
4: Cinevizyon.
10: Radyo Wang. Radio Wang.

0: Reklamlar.
1: تو جی دکاری دی جیان خود رو پلک نو وکی هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیز کرن جی به نجداری تی درباز کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهیدلکی پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-05-16 Anji Alo 153
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
3: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535-329-2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850-777-3121
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: Jinaven Danuçayan Dembaş. Hefseroke gişti yeten partiye Tuncer Bakırhan, de komcivina partiye hude ne razı bu nişane bir yara ve talkırına tekes aliser CHP'da ugot polesin ku İroçun CHP sibe ve biçin berderiye AKP'ji ve rojekşi biçin MHP devayı partiye gelecekke u partiye sadeteji. Seroke MHP Devlet Bahçeli Dijivina Koma Partiya Xuda Axivi Ugot Ku Pevajoya Çare Serkirna Pskreka Kurt Yekem Gava Stratejik Aset Sala Türkiye Bu. Bahçeli Diyarkır Ku Büyerin Dınav CHP'de Pişti Derhistina Dadgaha Bilind Nel Guri Partiyene Ugot Emşahide Afrandına Te Gihiştinek CHP Ya Parçe Bu İne Dive Dadgaha Bilind Biryara Xu Dizutirin Demde Bide. Jibo Diyarkırın aşaredar u endamin meclis aşarederiye li çar taxin tokate li gümüşhane u li Nevşehir'e ji taxek kustatya bajarok bidest xistine u her waha jibo helbijartina muhtar u endamin meclisa gundan li 362 taxan de helbijartinin navber werin li darxistin helbijartin ve roja yekşeme 7 Haziranê werin li darxistin. Lisirte zaroke sesali yebinave Mustafa Aydınal pişti ku dibin ekskavatorekede asema jana hoji desta. Pişti le koline niciye büyere cenaze Mustafa Aydınal jubo otopsiye birin morgana hoşhane aperverde u le koline ya serti. Le pirsina büyere berdevandike. Denavçe Artuklu ya Merdine vesayte kekete hendeke u de encamete çarkes birindar bun. Lideverin Bejahi yen gündin şah u hebler en navçaya cizir yaşır neke kucaliye vezareta çandini u daristanan ve jibu çilu neh sağlan ji vezareta parastin e rahatı bu krekirin de encama topbarana ji karakoleke leşkeri de agır derket bideswerdana gündiyen derdore agır hate vemrandin. Lugunde Gedik Pınar Enavçaya Guroymak Ebet Lise Pişti Pevçuna Jibu Zeviyan Keseke Jiyana Xuj Desta U Penç Gumanbar Hatın Bünçavkırın. Civane Binavi Ömer Alptekin Ku Piştiket Çemeli Navçaya Kara İsaliye Ye Edeneye Wundabu Evse Rojin Nayeditin Xabaten Legerina Alptekin Berdevamdikin. Lugunde Melemerge ya Navçaya Sason ya Elihe Çin'in Ufrotna Çilekan Despeker Gündiyan Diyarkır ku Evsalesi Demsalan Çilekan Radik'in u Debarahu Bıvandık'in. Nahit Eren ku Cara Düyemin bu Seroke Ahmet Spore Derbare Siberoja Ahmet Spore de got ewe bir reveberiyanu istişareya Ahmet Spore u bepişkiriya saziyen Ahmet'i de piskirekan çare serbikin u hagot Ahmet Spor çava dınavdile gelemede cigirti be eme xabatin huji bibi avayi bidominin jubu Ahmet Spore çiji desteme be eme bicihbinin. Rehistina meteorolojiye ya cihane ragihant ku ihtimala derketina diyarde ya ruhiner a ennino beriya meha ilone jisedi haşteye. Sekreteri gişti ye neteveyn yekbuyi jihişyari da ku dve velat lidiji bandorin neyini yen ve kriza avhavaye amade bin. Hevpeymaniya hezin siyasi ya rojalate ragihant ku dve civakar navneteveyi darvekirina bisedan girtiyan le İran'e teniveke sucen şer u sucen lidiji mirovahiye nazbike u lidiji sucen rejima İran'e helvestek şember nişambide. Deyrişin Rusya'ya yeniser Ukrayna'yı da herikim hevdekez mirin u setkezci birintar bun. Fermandari Hezin Demokratik en Bakur Ebu Ömer El İdlib'i Diyarkır ku Danustan'dan en derbare tevlibun arteşa Suriye ereni bun le pevajoya pekanine hinci berdevame. Emgeçtin Daviya Nuçeyin xe biminin duhoşiyede.
1: Reklamlar 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, danıtlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzet ve mutluluk bir arada.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: تزیه اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تریاکیه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شعورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا آمدیه شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0549-929-0566 یانزی آلو 350 سوهیری.
4: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte. Villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: www.bambilet.com.tr. وی مال پریج بی نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده شبا اگاهین زده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
7: Reklamları dinlediniz.

0: Bu kazı alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
1: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
2: Benim işim olmaz Cevin Alan, Mehul Alan.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altını üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
4: Hocam buldum.
5: Evet, o öyle çıkarmıyor.
6: Hop, bismillahirrahmanirrahim.
7: Ula hocam!
8: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
7: Ya Allah! Bismillah.
3: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
2: Abi takım çantası nerede oğlum?
6: Bu Komnenos'un şarap çanağı kasanın içindeyse çaktım.
2: Komnenos piri güç yapmıştı peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek tarafta düşünüyorsun.
6: Oh, bol aç hocam inşallah.
9: Sinevizyon.

0: Gjina vendën u që janë dhe mbash. Hefse roke gjishti, jetën partje të njërë bëkërhan dhe kom gjivina partja hude në razibun nishan e birjara vë talkërëna të kës alësër CHP da u gotë polesin ku i roqën CHP sëbe huje bëqën berderie AKPJ e vë rojek shi bëqën MHP dhe vaje partja gelecekke u partja sadeteji. Seroke MHP Devlet Bahçeli dhe Civina Koma Partia Huda Ahıvi u gotku pevajju e çare serkërna pskreka kurt yekem gava stratejik aset sala Türkiye bu. Bahçeli diyar kırku büyerin dınav CHP'de pişti derhistin adat gaha bilind, nel guri partiyene u got emşahide afrandına te gihiştinek CHP ya parça bu ine dvedat gaha bilind bir yara hu dizutirin demde bide. Jibo Diyarkırın aşaredar u endamin meclis aşarederiye li çar taxin tokate li gümüşhane u li nefşehireji taxek kustatya bajarok bidesxistine u her vaha jibo helbijartina muhtar u endamin meclisa gundan li 362 taxan de helbijartinin navber verin li darxistin helbijartin ve roja yekşeme 7 hazirane verin li darxistin. Lisirte zaroke sesali yebinave Mustafa Aydınal pişti ku dibin ekskavatore kede asema jana hoji desta. Pişti le kolinin liciye büyere cenaze Mustafa Aydınal jubo otopsiye birin morgana hoşhane aperverde u le koline ya serti. Le pürsina büyere berdevandike. Lenavçe Artuklu ya Merdine vesayte kekete hendeke u de encamete çarkes birindar bun. Lideverin Bejahi yen gündin şah u hebler en navçaya cizir yaşır nekhe kucaliye vezareta çandini u daristanan ve jibu çilu neh sağlan ji vezareta parastin ere hatu bu kriyekirin de encama topbarana ji karakoleke leşkeri de agır derket. Bidesverdana gündiyen derdore agır hate ve mrandin. Lugunde Gedik Pınar enavçaya guroymak ebet lise pişti pevçuna jubu zeviyan keseke jiyana hoji desta u penç gumanbar hatın bünçav kırın. Civane binave Ömer Alptekin ku pişti ket çemeyle navçaya kara isaliye ye edeneye undabu evse rojin nayeditin. Xabaten legerina Alptekin berdevamdikin. Lugunde Melemergi ya Navçaya Sason ya Elihe Çin'in u Frotna Çilekan despekir. Gündeyan Diyarkır ku evsalesi demsalan Çilekan radikin u debar ahu bivandikin. Nahit Eren ku cara düyemin bu seroke Ahmet Spore derbari siberoja Ahmet Spore de got ewe bireveberiyanu istişareya Ahmet Spore u bepişkiriya saziyen Ahmet'i de piskirekan çareser bikin u ha got Ahmet Spor çavadın avdile gelemede cigirti be eme xabatin huji bibi avayi bidominin jubu Ahmet Spore çiji desteme be eme bicihbinin. Rehistina meteorolojiye ya cihani ragihant ku ihtimala derketina diyardeya ruhiner a ennino beriya meha ilone jisedi haşteye. Sekretere gişti ye neteveyn yekbuyi jihişyari da ku dve velat li dici bandorin neyini yen ve kriza avhavaye amadebin. Hevpeymaniya hezin siyasi ya rojalate ragihant ku dve civaka navneteveyi darvekirina bisedan girtiyan li İran'e teniveke sucen şer u sucen li dici mirovahiye nazbike u li dici sucen rejima İran'e helvestek şember nişambide. Deyrişin Rusya'ya yeniser Ukrayna'yı da herikim hevdek ezmirin u setkez jibirintar bun. Fermandari Hezin Demokratik en Bakur Ebu Ömer El İdlib'i Diyarkır ku Danustan'dan en derbari tevlibun arteşa Suriye ereni bun le pevajoya pekanine hinci berdevame. Emgeçtin daviya nuçeyin hı biminin duhoşiyedi.
1: Reklamlar.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Le bajare diru kile amede, unjibor revitiek kharine tene vekhandin. Canı ciger ocakbaşı le ben davaya. Le canı ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebap berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocakbaşı jibo kesin ku tam adeve kazanın jibo amedi.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te. Villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, çözmeye çalıştığımız mesele siyasi temsil ve tanınmanın yerine getirilmesi meselesidir. Bu kapsamda çerçeve yasa demokrasinin kök hücresi olabilir dedi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından alınan Özgür Özel, tartışmalı mutlak butlan kararının ardından partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür diyen Özel, partiye yönelik gelişimlere karşı direniş ve birlik vurgusu yaptı. Özel, sokağın öfkesini biliyoruz ancak görevimiz bu çatı altında öfke değil, direniş, mücadele ve umut taşımaktır derken yaşanan süreci büyük bir kumpas olarak nitelendirdi. Özel, şimdi yaşanan o iktidara gelecek olan partiye darbedir. Karşımızda 5 Kasım kurultayını hazmedemeyenlerle 31 Mart yerel seçimini hazmedemeyenlerin yani mutlak sultanla mutlak butlanın ittifakı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde kimi zaman hayretle kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez, kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Her kim olursa olsun milletin emanetini kişisel çıkar alanı olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin sorumluluğudur dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Seyit Aslan, mutlak butlan kararının yalnızca CHP'yi değil, seçme ve seçilme hakkını hedef aldığını belirterek bu mesele artık Türkiye'de yaşayan milyonların meselesidir dedi. ESP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan Polen Ekoloji Kolektifi üyesi Cemre Nair hakkında adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararı verildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Rojolat Kızmas'ın dosyasının kopyasının Gülistan Doku dosyasına ikmal edilmek üzere talep etti. Ankara'da Ethem Sarı Sürük anmasında gözaltına alınan gazeteci Sema Bingöl ve 5 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyet ifadeleri tamamlanan 16 kişi ise Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İçişleri Bakanlığı 21 ilde DAEŞ'e yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinin kafesinde 8 Mart 2025'te ateşli silahla Merve Nur Yararlı'yı katleden ve SK'nin de yaralanmasına neden olan Bülent Arpacı'nın yargılandığı davanın 3. duruşması Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Merve Nur Yararlı'yı katleden fail Bülent Arpacı'nın hasta olduğuna dair söylemlerini dikkate alan mahkeme ATK'ye sevk edilmesi yönünde karar verdi. Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul Arnavutköy'de inşaat şantiyesinde vinç devrildi. Yaşanan kazada vinç operatörü Şerafettin A. ve Adem A. isimli işçi ağır yaralandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin aday belirleme sürecine ilişkin yürütülen soruşturmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 5 milletvekili hakkında fezleke hazırlanması talebini içeren dosya bakımından yetersizlik kararı verdi. Dosya değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olan tramadol etken maddeli 12 milyon 400 bin adet kapsül ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Antep'te kaza sonrası iki grup arasında trafikte başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme, tokat, sopa ve kesici aletin kullanıldığı meydan savaşını aratmayan kavgaya dönüştü. Kameralara da yansıyan olay sonrası çalışma yapan polis kavgaya karışan 6 şahısı yakalarken bir şahsı tutukladı.
Giresun'da 18-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelan ve kaya düşmeleri nedeniyle Bulancak ilçesinde toplam 33 konut tedbir amaçlı tahliye edildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunarak, ABD Başkanı'nın Netanyahu'yu Beyrut'a yönelik büyük bir saldırıdan vazgeçirdiğine dair iddiası, Washington'ın barış yanlısı olduğunun bir göstergesi olmaktan ziyade, ABD'nin Siyonist rejimin saldırılarını doğrudan yönettiğinin bir kanıtıdır, dedi. Dünya Meteoroloji Örgütü, El Niño'nun küresel sıcakların yükselmesine ve aşırı hava olaylarının artmasına yol açabileceğini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada son 24 saat içinde 24 ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği bildirildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: تو جی دکاری دی جیان خود رو پلک نو وکی. هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-05-16 Anji Alo 153
2: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi Lezzet Durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, danutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert, oçalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
6: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil Testere ve Çapalar Bayisi, Bolat Çapalar Bayisi, Orijinal Stil Bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir iz ve göz gözü görmez bir sis değildik biz. Beni bilimle anla iki gözüm, felsefeyle anla ve tarihle yargıla.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, çözmeye çalıştığımız mesele siyasi temsil ve tanınmanın yerine getirilmesi meselesidir. Bu kapsamda çerçeve yasa demokrasinin kök hücresi olabilir dedi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından alınan Özgür Özel, tartışmalı mutlak butlan kararının ardından partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür diyen Özel, partiye yönelik gelişimlere karşı direniş ve birlik vurgusu yaptı. Özel, sokağın öfkesini biliyoruz ancak görevimiz bu çatı altında öfke değil, direniş, mücadele ve umut taşımaktır derken yaşanan süreci büyük bir kumpas olarak nitelendirdi. Özel, şimdi yaşanan o iktidara gelecek olan partiye darbedir. Karşımızda 5 Kasım kurultayını hazmedemeyenlerle 31 Mart yerel seçimini hazmedemeyenlerin yani mutlak sultanla mutlak butlanın ittifakı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son dönemde kimi zaman hayretle kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Her kim olursa olsun milletin emanetini kişisel çıkar alanı olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin sorumluluğudur dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Seyit Aslan, mutlak butlan kararının yalnızca CHP'yi değil, seçme ve seçilme hakkını hedef aldığını belirterek bu mesele artık Türkiye'de yaşayan milyonların meselesidir dedi. ESP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan Polen Ekoloji Kolektifi üyesi Cemre Nair hakkında adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararı verildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Rojolat Kızmas'ın dosyasının kopyasının Gülistan Doku dosyasına ikmal edilmek üzere talep etti. Ankara'da Ethem Sarı Sürük anmasında gözaltına alınan gazeteci Sema Bingöl ve 5 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyet ifadeleri tamamlanan 16 kişi ise Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İçişleri Bakanlığı 21 ilde DAEŞ'e yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinin kafesinde 8 Mart 2025'te ateşli silahla Merve Nur Yararlı'yı katleden ve SK'nin de yaralanmasına neden olan Bülent Arpacı'nın yargılandığı davanın 3. duruşması Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Merve Nur Yararlı'yı katleden fail Bülent Arpacı'nın hasta olduğuna dair söylemlerini dikkate alan mahkeme ATK'ye sevk edilmesi yönünde karar verdi. Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul Arnavutköy'de inşaat şantiyesinde vinç devrildi. Yaşanan kazada vinç operatörü Şerafettin A. ve Adem A. isimli işçi ağır yaralandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin aday belirleme sürecine ilişkin yürütülen soruşturmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 5 milletvekili hakkında fezleke hazırlanması talebini içeren dosya bakımından yetersizlik kararı verdi. Dosya değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olan tramadol etken maddeli 12 milyon 400 bin adet kapsül ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Antep'te kaza sonrası iki grup arasında trafikte başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme, tokat, sopa ve kesici aletin kullanıldığı meydan savaşını aratmayan kavgaya dönüştü. Kameralara da yansıyan olay sonrası çalışma yapan polis kavgaya karışan 6 şahısı yakalarken bir şahsı tutukladı.
Giresun'da 18-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelan ve kaya düşmeleri nedeniyle Bulancak ilçesinde toplam 33 konut tedbir amaçlı tahliye edildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunarak, ABD Başkanı'nın Netanyahu'yu Beyrut'a yönelik büyük bir saldırıdan vazgeçirdiğine dair iddiası, Washington'ın barış yanlısı olduğunun bir göstergesi olmaktan ziyade, ABD'nin Siyonist rejimin saldırılarını doğrudan yönettiğinin bir kanıtıdır, dedi. Dünya Meteoroloji Örgütü, El Niño'nun küresel sıcakların yükselmesine ve aşırı hava olaylarının artmasına yol açabileceğini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada son 24 saat içinde 24 ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği bildirildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Bu kazı alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
1: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
2: Benim işim olmaz Cevil Hanım, Mehul Hanım.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altını üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
4: Hocam buldum.
5: Evet, o öyle çıkarmıyor.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Ulan hocam!
8: Hocam bir ses geldi. Galiba bulduk.
7: Ya Allah! Bismillah.
3: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
2: Ha, o takım çantası nerede oğlum?
6: Bu Komnenos'un şarap çanağı kasanın içindeyse çarptın.
2: Komnenos piri güç yapmıştı peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek taraflı düşünüyorsun.
6: Oh, bola ki hocam inşallah.
9: Sinevizyon.
4: No, Wenge Schmau.

0: Reklamlar.
1: Le bajarı diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandın. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tamade ve khasanın. Jibo amede.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Tizi eşkena cüya kudu yavri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet heviye çim bo dana his kerdine la eşkena bera tedavi kerdiş. Xuvirra meke, biyev destek araşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediye şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0569-929-0566 Yanzi alo sev pancasu hiri.
7: Saraylı künefe ve katmer.
8: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
7: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
8: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
7: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
8: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
7: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
8: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
7: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
8: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
7: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
8: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
7: Telefon 0501 011 0202.
0: Adıyaman Nirvana Tercümanlık ve Danışmanlık Hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
7: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyel tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
3: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
4: www.bambilet.com.tr ویمار پریجی بین نکن دشیان روشانه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشو پینن و بشار ببن و او مار پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبا آگاهین زیده تر مار پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Hacen la chuzuza la bailó, bailó, bailó, bailó, bailó, bailó, bailó, bailó, Zuzan sari Zuzan
1: Güler sağ bir Hacı Güheydari bu mukava bekir Keyfi bekir Hem de evi de direnç bir
0: İrgeli gülcalı cirala şerifli kula babını miskin

Azi çık yoruşkan eder kettim, heyip beyrap alı zalma. Derdez uzan eşkü deyat, hele ez uzan mehbani hatine dedi ve kesevi

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
3: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
4: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Estu tekirda, dünya de tenimenda. Sıba uğurzan bir zıvanı hı, şeve rakım bir zıvanı hı. Zıvanı ma bindesto, eyro estu sıba çınyo. Vengdana şıma hemminan, vayr veci zıvanı.

ale nazeriyam, ariram mnetam çina merdaynıra, şiyam kılma rozra tipya, sımıtım ağıyıkı, vindum heynıkı, heya. Kamu peser amı kıtara, arira vaci ez nıka, nıkara. Ek nudzamat amı on yajudza, saidina teyru tırdı vacik. Kalu belara ber kes tesan nibi, vesan nibi kes cüni kırmancıydı. Vali çöğütini çina yuvahtıra ber, mnetam ariye roa, dendariyam ariye. Arira vaci ezan canya zerrara, heya. Ez dendari piyu pirba bekuyu, vengi klama hinano ez sayiro, heya. Vılım arira lengane hinon sero, suya hinan ra söyle adana asmi, sodri hinan ru ana ticat sımanı mı? Mneti hinanu ez, dendare kırmancıyo, dendaro ek çebere merdaini, şiyam kılma ek nazara tipya, gerek vaci ezan canya zerrıra, heya. Dede nazeryam.

Deniz kenarı soğuk, hem de karanlık basıyor. Havada tam kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: تو جید کاری دیجیان خود رو پلک نو وکی هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهیدلکی پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şey bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Saraylı künefe ve katmer.
6: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
5: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
6: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
5: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
6: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
5: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
6: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
5: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
6: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
5: Farkımız künefemiz. Kalitemiz lezzetimizde saklı.
6: Adres Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
5: Telefon 0501 011 02 02.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Oo, bu ne?
1: Çizgi film yapma makinesi.
0: Sahi mi?
2: Sahi ya. Varol abiyle gece çizgi film yapma makinesinde eğlence ve aksiyon dolu süper bir takımın çizgi filmini yapıyorlar.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Süper Bir Takım. Film Varol abinin çizgi film makinesi sıradan bir yaz tatilinin nasıl nefes kesici bir maceraya dönüşebileceğini anlatıyor. Varol abi geliştirdiği çizgi film makinesi sayesinde küçük bir kızın hayal gücünü gerçeğe dönüştürür ve böylece fantastik bir hikaye hayat bulur. Bu hikayede Birol, yaz tatilini geçirmek üzere bir çiftliğe gönderilir. İlk başta köy yaşamını sıkıcı bulan Birol'un fikri, burada tanıştığı insanların aslında gördükleri gibi olmadığını fark etmesiyle değişir. Ayı dede, Birce ve yapay zekainin gizli birer süper kahraman olduğunu öğrenince, o da bu ekibin parçası haline gelir. Ancak işler kısa sürede ciddileşir. İbret liderliğindeki kötü güçler dünyayı tehdit etmeye başlar ve süper bir takımı bu tehlikeyi durdurmak için harekete geçirir. Birol için bu tatil artık sıradan bir deneyim değil, cesareti, dayanışmayı ve gerçek dostluğun ne demek olduğunu öğrendiği unutulmaz bir maceraya dönüşür. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Varol Yaşaroğlu ve Gece Işık Demirel var. İyi seyirler.
4: Merhaba en kötüler, hepiniz hoş geldiniz. Amacınız ülkedeki en güzel yerlere gidip oralarda kötülük yapmak. Bodrum, Kapadokya, Göbekli Tepe. Hadi ama neyi bekliyorsunuz?
5: Cinevizyon.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk. Reklamlar.
1: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
2: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Wenk.

0: Radio Wenk. Radio Wenk.
1: Hepsi birer rüyaydı ve ben sürgündüm. Dostum, Anadolu, sana bir mektup yazdım. Oku, iki satırda sen karala. Beni cevapsız bırakma.